Arsenal başlıyor. As a 15. Hey, hurry up. Okay, hey. Yeah, mata saloksik. Ilina iri kun eh hurry audit mata saloksik. Ilina iri kun. House number 2613. An air making some how you getting home.